yerdagi jannat o'zing, mangu bostonim vatan. Jonim ichra jon o'zing, toza iymonim vatan. Har giyohing to'tiyo, malhami jonim vatan. Sen tufayli xushiru, har nafas onim.